0: papa, nime kwenti gi, kan kuziri goto seji OP.
1: Ya, ikuziri moto seji OP.
0: Eno, Ghana Play Store.
1: Esu bulongwe giwam, amameba, nambida afombo.
0: Eh, ya viwela kembwe.
2: Eno. Legodo onya, ona eji ya kembo bachi bayer mahadum.
0: Hey, ya bulabuzi mubo onya hura bano.
1: Ni bazu, amame hiya batu.